ey evina dili min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş soru dera min.

gelsin, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, malem harap.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülê Kes kuy soru dera min

Ersin'i dinlersin'e hoş dinlersin'e var içim hani kan yapışım da kalı kalı. Zahari zahari ciddi gümme gümme biteri biteri bambi bambur inşallah. Bakın ya dedin abi şaret edesler düşüme dedi desim acili düşüme desim acorin. Nedi şeyleri lise vermek kamrın üstünü yeke kurmanca yeke acımı yeke. Ezan usulası bir açımını cem yandan ciddi tırken mi diyeke. Benzeri abi çabı gülle bismi teyli çepil diyece porke jenal kandile. Gerdan der ajota kondar yan tabi chartil ya bizim sen aşka faiz bir vermir atar derdir vazbi adı bir gemin emes ey havi dina varış gül ya. Mesel kudar tavan dedi kim rami şanı gildi ve levi şekerin yana gey vahmedi ile tarzı edi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ey khabkab gey bel buhara le kerem kim gel yavan oldu no çıka vurin. Mesil gey tereddü tereddü bağır rakuat gey şemelen khiyalu khamakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Akhle,

0: aleme. Hapsalemi tamam ede heşir abdale de remana bave tamam gel o resmi gemre de zehavi de na resul ya. Mesel kadar tavan ne de kim ram işan engil de megul ya na ve Muhammed'i de tarze de hakim işim ne zarı bile kerem kim. Le arabe ne zan misil ve tarz ve tarz bave rakul kim semed ahiyal ve resmi gemre de kul bu hiyal ve cehde kemme uveydel. Ah uveydel dil uveydel.
1: Ben kuramayız değil mi?

0: trop chaud pour rouge. Bon, on va
1: Robo'dan
2: önce müstahmiş derim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kulem nasıl akım kapıca iki akı sisi. Bela kadar hafı çay hoş bu kirli bende çöpki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hafı Kalisi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şnur.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

ezim malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim malım harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

evin adilimin, Ronya çavimin. Min biriyat ekirli, kes kuşsun deramın.

Dişta Mahmud Kızıl Juve'ye Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicivini başta Rebelya başta Bidin derbaskirini Vallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.

Ey evina dili min, roniya çavi min, min biriya tekinde, kes kuy soru deramın.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyal şare ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim be çenti.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!